0: Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilikte kapsamlı tasarruf planı. DİDİF Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. 15 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilik sistemlerini etkileyecek kapsamlı tasarruf planları tartışılırken, Köln'de binlerce insanın katıldığı festivalden birlik ve dayanışma mesajları yükseldi. Dış politikada ise İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma dikkat çekiyor. Programımızın son bölümünde Kassel'den konut ve ulaşım alanlarındaki güncel gelişmeleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Seçtiğimiz hükümetin dolgun maaşlı bakanlarının Nisan sonunda açıkladığı reform paketi sağlık ve bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesintiler öngörüyor. Emeklilik sisteminde ise köklü değişiklikler gündemde. Sağlık reformuyla yapılacak kısıtlamalar şöyle. Hükümet sağlık sisteminde 16 milyar euro tasarruf hedefliyor. Buna göre ilaç katkı payı 5 eurodan 7,5'da 15 euro aralığına çıkarılacak. Fizyoterapi ve evde bakım için reçete başına 15 euro sabit ek ödeme getirilecek. Prim hesaplama sınırı 300 euro artırılacak. Diş protezlerinde sigorta katkısı %10 düşürülecek. Çalışmayan eşlerin ücretsiz sigortalanması 2028'den itibaren sona erecek. 2028'den itibaren çalışmayan eşlerin sigorta kapsamına alınması için gelirlerin %2,5 kadar prim alınacak. Sigorta reçetesiyle esrar çiçeği verilmesine son verilecek. Kronik hastalar yıllık brüt hane gelirinin %1'ini, diğer sigortalılar ise %2'sini sağlık giderlerine ayıracak. Bakım sigortasında yapılacak kesintileri de unutmamak gerekiyor. Bakım sigortasında da sağlık reformuna paralel olarak kısıtlamalar yapılacak. Bakıma muhtaç kişilerin bir üst bakım derecesine geçişi 6 ay geciktirilecek. Bu düzenlemenin 2027'de 2 milyar 600 milyon euro tasarruf sağlaması bekleniyor. Bakım derecesi 1 için ödenecek aylık 131 euroya kadar olan sabit destek tamamen kaldırılacak. Huzur evlerinde kalanlar kendi ceplerinden daha fazla ödeme yapacak. 2026-2027 kış döneminden itibaren ailesiyle yaşamayan öğrenciler için konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Geldik emeklilik sistemindeki politikalara. Hükümetin görevlendirdiği komisyon raporunu henüz açıklamasa da basına sızan bilgiler önemli değişikliklere işaret ediyor. Bild gazetesine göre komisyon 70 yaşında emeklilik iddiasını reddetse de emeklilik yaşının artırılması masada. Öne çıkan diğer öneriler ise şöyle. 2031'den sonra renten nivonun yani emeklilikte alınan maaşın %48'den %46'ya indirilmesi, 63 yaşında emeklilik ve annelik emekliliği gibi uygulamalarda bütçe kısıtlamalarına gidilmesi, 8 saatlik iş gününün kaldırılıp günlük çalışma süresinin 13 saate kadar çıkarılması öneriler arasında yer alıyor. Komisyon üyeleri kesin karar olmadığını vurgulasa da emeklilik yaşının yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Sağlık, bakım ve emeklilik alanlarında gündeme gelen kısıtlamalar toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu Köln'de düzenlenen büyük bir etkinlikte sosyal haklar ve dayanışma talepleri ön plana çıktı. DİDİF Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı. Didif'in cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlediği Birlik ve Dayanışma Festivali Almanya'nın dört bir yanından gelen 7000'den fazla insanın katılımıyla coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Festivalde savaş politikalarına, sosyal kısıtlamalara, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı güçlü mesajlar verildi. Gün boyunca şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Wuppertal Didif'in halk oyunlarıyla başlayan programda grup Kontrast, Kai Degenhardt, Jünger Arbeiter, Mustafa Özarslan, Hagire Civan, Gaye Su Akyol ve Moğollar sahne aldı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca seslendirilen parçalar her yaştan katılımcıyı müzik ve dansla buluşturdu. Binlerce kişinin zaman zaman şarkılara eşlik etmesi, zaman zaman halaylara katılması festivale gün boyu süren bir enerji kattı. Festival yalnızca konserlerden ibaret değildi. Sendikacılar, işçiler, öğrenciler ve siyasetçiler yaptıkları konuşmalarda savaşa, silahlanmaya, sosyal hak gasplarına ve milliyetçi bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. FAVE işçileriyle Düsseldorf Uniklinik çalışanları hükümetin savaş ve silahlanma politikalarına karşı yürüttükleri mücadeleyi sahneden paylaştı. Festivale IG Metal ve Verdi sendikalarının genel başkanları da mesaj göndererek destek verdi. IG Bau yöneticileriyle Uni Europe Başkanı Zeynep Biçici'nin de yer aldığı bir heyet göçmen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve Didif'le yürütülen ortak çalışmanın önemini vurguladı. Didif Genel Başkanı Alev Bahadır, Yönetim Kurulu üyesi Yücel Özdemir, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel ve gençlik örgütleri temsilcileri hem Almanya'da hem dünyada artan savaş, silahlanma ve sosyal kısıtlamalara dikkat çekti. Konuşmalarda ortak vurgu, sorunlarımız büyüyor ama

0: İran'ın da istediği şekilde Lübnan'ı da kapsayacak şekilde sona erdi. Barış anlaşmalarının 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da doğrulanan anlaşma gereği Hürmüz'deki ABD ablukası hemen kaldırılacak. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Anlaşmanın sağlanmasının ardından arabulucular bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacak. Uygulama öncesi gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Şahbaz Şerif'in açıklamasını doğruladı. Kendi sosyal medya hesabında İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını söyledi. Dış politikadaki bu önemli gelişmenin ardından şimdi rotamızı yeniden Almanya'ya ve Kassel'e çeviriyoruz. Kentte uzun süredir devam eden konut sıkıntısı yeni verilerle bir kez daha gündeme geldi. Kassel'de yıllardır devam eden konut sıkıntısı ekonomik koşullar nedeniyle daha da büyüyor. Uzmanlar kentte her yıl 800 ila 1000 yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtirken son yıllarda bu ihtiyacın ancak yarısından azı karşılanabildi. Hana gazetesinin haberine göre NHV'nin Frankfurt Strasse'de planladığı 350 konutluk proje ile eski Koch Klinik arazisindeki 140 konutluk yatırım henüz hayata geçirilemedi. Benzer şekilde GVG'nin Bettenhausen ve Stadthalle çevresindeki 225 konutluk projeleri de beklemede. Züsterfeld'deki eski Jordan arazisinde 219 konutluk proje geliştiren GVH inşaata en erken 2027 yılında başlamayı planlıyor. Projenin maliyeti ise 88 milyon euroya yükseldi. Kentte şu ana kadar en büyük ilerleme eski RKH alanında yaklaşık 500 konut inşa eden New Space AG projesinde kaydedildi. Kassel'de vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri konut sorunu olurken kent yaşamını doğrudan etkileyecek bir başka gelişme de ulaşım alanında yaşanıyor. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yeni yol çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik kısıtlamaları uygulanacak. Özellikle Frankfurt Strasse'de 15 Haziran'dan itibaren başlayacak çalışmaların yaz tatili sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Frankfurt Strasse'de elektrik kablolarının yer altına alınması kapsamında her iki yönde de sağ şeritler kısmen kapatılacak. Öte yandan Stendeplatz, Pünfenstrasse ve Hollandische Strasse'de de ray hattı bölgesinde gece çalışmaları yapılacak. Yetkililer sürücülerin özellikle gece saatlerinde uygulanacak şerit kapatmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Elveda ya da Goodbye 105,8. Freies Radio Kassel'de, yani Radio Kassel'de değişim. 105,8 MHz yayını Temmuz başında kapanıyor. UKV yayını sona erdiği için yayınlar DAB veya DAB ve internet üzerinden sürecek. Freies Radio Kassel'in, diğer adıyla bizim kullandığımız Radio Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV frekansı büyük olasılıkla Temmuz ayı başında kapatılacak. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de DAB, yani dijital radyo üzerinden yayın yapan Freies radyoların iki ayrı iletişim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Ancak DAB yahut da DAB'ın uzun vadede gerçekten baskın standart olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Bu kararın ardından Freies Radio Kassel yahut da Radio Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Dilerim anlaşıldı.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radio Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Evet, bizim de 27 yıllık süre içerisinde değişik hatıralarımız oldu. Evet, şimdi bu hatıralara veda diyoruz. Goodbye 105,8. Elveda ya da goodbye 105,8. Radyo Kasele'nin 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. UKV yayını sona erdiği için yayınlar DAB yahut da dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Radyo Kasele'nin 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV frekansı büyük olasılıkla Temmuz ayı başında kapatılacak. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de DAB yani dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekansının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonları üzerinden de.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta et radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilikte kapsamlı tasarruf planı. Didif Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. 15 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilik sistemlerini etkileyecek kapsamlı tasarruf planları tartışılırken, Köln'de binlerce insanın katıldığı festivalden birlik ve dayanışma mesajları yükseldi. Dış politikada ise İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma dikkat çekiyor. Programımızın son bölümünde Kassel'den konut ve ulaşım alanlarındaki güncel gelişmeleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Seçtiğimiz hükümetin dolgun maaşlı bakanlarının Nisan sonunda açıkladığı reform paketi sağlık ve bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesintiler öngörüyor. Emeklilik sisteminde ise köklü değişiklikler gündemde. Sağlık reformuyla yapılacak kısıtlamalar şöyle. Hükümet sağlık sisteminde 16 milyar euro tasarruf hedefliyor. Buna göre ilaç katkı payı 5 eurodan 7,5 ile 15 euro aralığına çıkarılacak. Fizyoterapi ve evde bakım için reçete başına 15 euro sabit ek ödeme getirilecek. Prim hesaplama sınırı 300 euro artırılacak. Diş protezlerinde sigorta katkısı %10 düşürülecek. Çalışmayan eşlerin ücretsiz sigortalanması 2028'den itibaren sona erecek. 2028'den itibaren çalışmayan eşlerin sigorta kapsamına alınması için gelirlerin %2,5 kadar prim alınacak. Sigorta reçetesiyle esrar çiçeği verilmesine son verilecek. Kronik hastalar yıllık brüt hane gelirinin %1'ini, diğer sigortalılar ise %2'sini sağlık giderlerine ayıracak. Bakım sigortasında yapılacak kesintileri de unutmamak gerekiyor. Bakım sigortasında da sağlık reformuna paralel olarak kısıtlamalar yapılacak. Bakıma muhtaç kişilerin bir üst bakım derecesine geçişi 6 ay geciktirilecek. Bu düzenlemenin 2027'de 2 milyar 600 milyon euro tasarruf sağlaması bekleniyor. Bakım derecesi 1 için ödenecek aylık 131 euroya kadar olan sabit destek tamamen kaldırılacak. Huzur evlerinde kalanlar kendi ceplerinden daha fazla ödeme yapacak. 2026-2027 kış döneminden itibaren ailesiyle yaşamayan öğrenciler için konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Geldik emeklilik sistemindeki politikalara. Hükümetin görevlendirdiği komisyon raporunu henüz açıklamasa da basına sızan bilgiler önemli değişikliklere işaret ediyor. Bild gazetesine göre komisyon 70 yaşında emeklilik iddiasını reddetse de emeklilik yaşının artırılması masada. Öne çıkan diğer öneriler ise şöyle. 2031'den sonra renten nivonun yani emeklilikte alınan maaşın %48'den %46'ya indirilmesi, 63 yaşında emeklilik ve annelik emekliliği gibi uygulamalarda bütçe kısıtlamalarına gidilmesi, 8 saatlik iş gününün kaldırılıp günlük çalışma süresinin 13 saate kadar çıkarılması öneriler arasında yer alıyor. Komisyon üyeleri kesin karar olmadığını vurgulasa da emeklilik yaşının yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Sağlık, bakım ve emeklilik alanlarında gündeme gelen kısıtlamalar toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu Köln'de düzenlenen büyük bir etkinlikte sosyal haklar ve dayanışma talepleri ön plana çıktı. Didif Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı. Didif'in cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlediği Birlik ve Dayanışma Festivali Almanya'nın dört bir yanından gelen 7000'den fazla insanın katılımıyla coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Festivalde savaş politikalarına, sosyal kısıtlamalara, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı güçlü mesajlar verildi. Gün boyunca şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Wuppertal Didif'in halk oyunlarıyla başlayan programda grup Kontrast, Kai Degenhardt, Jünger Arbeiter, Mustafa Özarslan, Agire Civan, Gaye Su Akyol ve Moğollar sahne aldı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca seslendirilen parçalar her yaştan katılımcıyı müzik ve dansla buluşturdu. Binlerce kişinin zaman zaman şarkılara eşlik etmesi, zaman zaman halaylara katılması festivale gün boyu süren bir enerji kattı. Festival yalnızca konserlerden ibaret değildi. Sendikacılar, işçiler, öğrenciler ve siyasetçiler yaptıkları konuşmalarda savaşa, silahlanmaya, sosyal hak gasplarına ve milliyetçi bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. FAVE işçileriyle Düsseldorf Uniklinik çalışanları hükümetin savaş ve silahlanma politikalarına karşı yürüttükleri mücadeleyi sahneden paylaştı. Festivale IG Metal ve Verdi sendikalarının genel başkanları da mesaj göndererek destek verdi. IG Bau yöneticileriyle Uni Europe Başkanı Zeynep Biçici'nin de yer aldığı bir heyet göçmen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve Didif'le yürütülen ortak çalışmanın önemini vurguladı. Didif Genel Başkanı Alev Bahadır, Yönetim Kurulu üyesi Yücel Özdemir, Emek Genel Başkanı Seyit Aslan, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel ve gençlik örgütleri temsilcileri hem Almanya'da hem dünyada artan savaş, silahlanma ve sosyal kısıtlamalara dikkat çekti. Konuşmalarda ortak vurgu, sorunlarımız büyüyor ama çözümsüz değiliz mesajı oldu. Köln'deki festivalde savaş politikalarına ve toplumsal sorunlara ilişkin mesajlar öne çıkarken, uluslararası alanda dikkat çeken bir gelişme de İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma oldu. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İran'dan anlaşmanın Lübnan'ı ve İran'ın tüm önemli görüşlerini kapsadığı açıklaması geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı savaş, İran'ın da istediği şekilde Lübnan'ı da kapsayacak şekilde sona erdi. Barış anlaşmalarının 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da doğrulanan anlaşma gereği Hürmüz'deki ABD ablukası hemen kaldırılacak. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Anlaşmanın sağlanmasının ardından arabulucular bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacak. Uygulama öncesi gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Şahbaz Şerif'in açıklamasını doğruladı. Kendi sosyal medya hesabında İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını söyledi. Dış politikadaki bu önemli gelişmenin ardından şimdi rotamızı yeniden Almanya'ya ve Kassel'e çeviriyoruz. Kentte uzun süredir devam eden konut sıkıntısı yeni verilerle bir kez daha gündeme geldi. Kassel'de yıllardır devam eden konut sıkıntısı ekonomik koşullar nedeniyle daha da büyüyor. Uzmanlar kentte her yıl 800 ila 1000 yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtirken son yıllarda bu ihtiyacın ancak yarısından azı karşılanabildi. Hana gazetesinin haberine göre NHV'nin Frankfurt Strasse'de planladığı 350 konutluk proje ile eski Koch Klinik arazisindeki 140 konutluk yatırım henüz hayata geçirilemedi. Benzer şekilde GVG'nin Bettenhausen ve Stadthalle çevresindeki 225 konutluk projeleri de beklemede. Süsterfeld'deki eski Jordan arazisinde 219 konutluk proje geliştiren GVH inşaata en erken 2027 yılında başlamayı planlıyor. Projenin maliyeti ise 88 milyon euroya yükseldi. Kentte şu ana kadar en büyük ilerleme eski RKH alanında yaklaşık 500 konut inşa eden New Space AG projesinde kaydedildi. Kassel'de vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri konut sorunu olurken kent yaşamını doğrudan etkileyecek bir başka gelişme de ulaşım alanında yaşanıyor. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yeni yol çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik kısıtlamaları uygulanacak. Özellikle Frankfurter Straße'de 15 Haziran'dan itibaren başlayacak çalışmaların yaz tatili sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Frankfurter Straße'de elektrik kablolarının yer altına alınması kapsamında her iki yönde de sağ şeritler kısmen kapatılacak. Öte yandan Stendeplatz, Pünfense Straße ve Hollandische Straße'de de ray hattı bölgesinde gece çalışmaları yapılacak. Yetkililer sürücülerin özellikle gece saatlerinde uygulanacak şerit kapatmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.